0: ediyorum dediğin.
1: Christina Blair, 516 of 91, Fowler, Class C, negative levels in Delta.
2: Golf